akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben arada sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6 şehrin genç sesi.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünya.

Söz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

o kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6 şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben arada sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6 şehrin genç sesi.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünya hayatım.

0: Söz Ailesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

key.

kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: bitti.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo.

Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ben de anlat. Bir sen misin be kardeşim kaybeden? Geç.
2: Geldik mi?
1: Geldik. Hadi

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Hayır.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ben de anahtar, ben de. Bir sen misin be kardeşim, kaybeden?
2: Oğlum.
1: Geç.
2: Geldik mi?
1: Geldik. Hadi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben arada sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

98.6 şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünya hayatım.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev Hayat.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Fit.

İst, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Gel. Ben de anahtar, ben de. Biz sen misin be kardeşim kaybeden?
1: Oğlum.
0: Geç.
1: Geldik mi?
0: Geldik. Hadi.

0: devirde yalandan ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan, yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa bak tören yine kameranda, senin başarın alçak suda dalga.
1: Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Açık Radyo, şehrin genç sesi.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğe.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Cu Radyo Şehri Genç Sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Açık Radyo, şehri genç sesi.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Yalçın abi merhaba, nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlik

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Bu kadar mı? Arka taraf, beleş tepe.
1: Arkadaşlar, beleş tepe.

0: yerde bir otel odasında sözleri yazılı duvarda bulana. Vallahi odanın böyle kenarında duvarda yazıyor, imzam da var, bakalım ulaşacak.
1: Adana yapmamışlardır.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve zakkum sizlerle olacak. Birbirinden

enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken, kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken. Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken, kalbim

yok geç. Aramıyor gözündeki kaybolan ışığı.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

98.6. Şehrin genç sesi. Şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

0: Kaptan.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
2: Kültür
1: Radyosu.
2: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: için.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Kaybettiklerimiz.